0: body, my choice.
1: Novemin Luna Erşahin'e je komamın Aysel Utu Radio 1 guhtari biki.